0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman

0: durmak, madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlan.

0: Çarp bozulmuş şu devirde terse bak. Ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Taş kolmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere gitmeye